0: seni her şey gece.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de

0: Sinerji Gece.
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

Sessiz kalalım, yine uzlaşalım. Güz bitsin, biz bayram edelim.

zaman masalları anlatır. Hüznümü huzura dolarsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların, kadınların gazabından. Haber salın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir de.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandı.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 8 Temmuz 2026 Çarşamba sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Amerika Başkanı Donald Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. İki liderin havalimanındaki samimi diyaloğu dikkat çekti. Dünyanın gözü kulağı Ankara'daki NATO zirvesinde. Trump dahil 40'a yakın ülkenin devlet başkanı ve diğer misafir bakanlar, devlet temsilcileri, gözlemciler, gazeteciler Ankara'da bir araya geldi. Toplantının bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Tam da NATO zirvesine denk gelen bir zamanda skandal bir açıklama Milli Eğitim Bakanı'ndan geldi. NATO'da olan birçok devletin 1915'ten 1922'ye kadar Türkiye'yi işgal ettiği ve daha sonra yenilerek tekrar bu vatandan silinip atıldığı bir dönemde bir savaş vardı ki bu savaşın ismi Kurtuluş Savaşı. Biz bunlardan, yani emperyalist canavarlardan kurtulduğumuz için adı Kurtuluş Savaşı olan bir kahramanlık ve dik duruş hikayesi, tarihten silinmesi mümkün olmayan bir destan diyebiliriz. Sadece bir bakanlığın ve 3-5 kişinin kişisel düşünceleri üzerinden müfredattan çıkarılıp adına milli mücadele denilmesine karşı olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bakan Yusuf Tekin'in son derece bilgisizlik üzerine kurulmuş açıklamasında diyor ki kendisi, kesinlikle kendi ve çevresindeki bir avuç kişinin destek verdiği düşünceler diye umuyoruz. Yeni müfredatta Kurtuluş Savaşı ifadesinin çıkarılarak yerine milli mücadele kavramının getirileceği bilgisini aktarmış, daha da ileri giderek neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı sözleri şaşkınlık yarattı. Sayın Bakan, 4. sınıftaki öğrencinin bile bildiği ama sizin gözden kaçırdığınız Kurtuluş Savaşı'nda neyden kurtuluyoruz sorunuza önce cevap verelim. Batı cephesinde Yunanlılardan ve onlara yardım eden İngiliz ajanlarından kurtulduk. Güney cephesinde Fransızlardan, Ermenilerden, İtalyanlardan kurtulduk. Güneydoğu ve Trakya'da İngilizlerden kurtulduk. Yani Türkiye'yi işgale kalkan emperyalist devletlerden kurtulduk, vatandan sildik attık. Bu işgaller olurken, vatan çatır çatır parçalanırken, İstanbul'a sıkışıp kalan Vahdettin, yani Kurtuluş Savaşı'ndan önce diyorsunuz ya koskoca Osmanlı İmparatorluğu diye adlandırdığınız yönetim neden Türkiye'yi emperyalistlere teslim etti? Siz bu soruyu önce cevaplayın, sonra müfredattan Kurtuluş Savaşı'nın ismini kaldırın. Milli mücadele ile Kurtuluş Savaşı yan yana kavramlarken, birbirine bağlıyken nedir sizin derdiniz anlamış değiliz. Programımıza hoş geldiniz. Birinci sayfaya az sonra gündeme dair önemli haberlerle başlayacağız.

0: Efendim programımıza başlıyoruz. Birinci sayfa programında gündeme dair önemli haberleri sizlere aktarmaya başlayacağız değerli dinleyenler. Tabii ki NATO zirvesi önemli. Bugün NATO zirvesinin toplantısı gerçekleşecek Ankara'da. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri, ayrıntı haberlerini sizlere aktaracağız. Tabii bu NATO zirvesi öncesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yeni müfredattan Kurtuluş Savaşı'nı çıkaracağız. Siyasetin de gündemindeydi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve diğer siyasi partilerin İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez'in de açıklamaları var. Turan Çömez, Özgür Özel ve Doğu Perinçek'in açıklamalarını kısa kısa sizlere aktaralım. Sonrasında birinci sayfaya devam edeceğiz.
1: Ne lüzumu vardı? Türkiye'nin meselesi bu mu? Kurtuluş Savaşı kavramı ve milli mücadele kavramı aynı anlama geliyor. Bunlar, bu iki kavram karşı karşıya konamaz. Kurtuluş Savaşı'na milli mücadelecilikle karşı çıkılamaz. Milli mücadele kavramına da Kurtuluş Savaşı kavramıyla karşı çıkılamaz. Bunları karşı karşıya getirmek nereden icap ediyor? Bir rahatsızlık var Sayın Milli Eğitim Bakanı'nda, Yusuf Tekin Bey'de, hem de o müfredatı hazırlayanlarda. Bu rahatsızlık ne? Bu cumhuriyetten rahatsızlık. Ve bu saltanatın yıkılması karşısında duyulan acının depreşmesi. Hala bunlar emperyalizmlerle, İngiliz Fransız emperyalistleriyle işbirliği yapan saltanat sahiplerinin intikam duygularını 100 yıl sonrasına taşıyorlar, bugünlere taşıyorlar. Peki zaman, tam NATO zirvesi toplanıyor. NATO zirvesi toplanırken Milli Eğitim Bakanı ve müfredat yazarları da NATO standartlarına göre hemen vaziyet alıyorlar.
2: Kurtuluş Savaşı ifadesini kullanmayalım. Çünkü neden kurtulduk biz? Osmanlı'dan mı kurtulduk? Bunu mu demek istiyorsunuz? Kafasının arkasında öyle bir senaryo var ki her şeyi oraya entegre ediyor. Osmanlı'dan kurtulma kavramından kim bahsediyor? Niye kurtulalım Osmanlı'dan? Osmanlı bizim öz değerimiz. Selçuklu bizim, bu toprakların öz değeri. Gurur duyuyoruz. Fransızları, Yunanlıları, İngilizleri, İtalyanları ülkeyi işgal etmiştir ve sevr anlayışıyla Anadolu'nun ortasında küçük bir coğrafyaya Osmanlı hapsedilmiştir. Ve buna itiraz eden bir lider çıkmıştır. Atatürk. Ve Atatürk'ün 10. yıl nutku ile ilgili yazmış olduğu el yazısı ifadesinde Kurtuluş Savaşı'nı görüyorsunuz zaten. Şimdi burada neye itiraz ediyorsunuz? Yani bu ülkede verilmiş olan o muhteşem savaş, ardından gelen o muazzam zafer kime karşı kazanıldı? Yani neyin üzerine bina edildi o zafer? Elbette bir Kurtuluş Savaşı'ydı. Bu ülkeyi işgal etmek isteyen emperyalistlere karşı direnen milli karakterin, milli duruşun bir neticesiydi o. Kendi bölgemden örnek vereceğim. Ben Bandırma'da doğdum, büyüdüm. 17 Eylül Bandırma'nın kurtuluş günüdür. Orası uzunca bir süre Yunan işgalinde kaldı. Camiler işgal edildi. Bandırma'da şehir merkezinde çarşı camiine insanlar kapatıldı ve yakıldı, katledildi. Ve Osmanlı darmadağın olmuş. Ardından gelen bir lider bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırmış. Bir kurtuluş savaşı başlatmış. Atatürk'ün askerleri o dönemde geldiler, Bandırma'yı özgürlüğüne kavuşturdular ve Yunan'ı bizim bölgeden kovdular ve uzaklaştırdılar. Keza Ege'de Yunan işgalinden biz kurtulduk. Şimdi ne diyelim yani, Kurtuluş Savaşı demeyelim mi? Sonra zorun ne senin Allah aşkına? Yani o dönemde verilmiş bu inanılmaz mücadele, inanılmaz bir milli duruş ve karakter. Yani insanın hayal bile edemeyeceği, emperyalistlerin düşünemeyeceği karakterde ve vasıfta verilmiş olan bu mücadelenin nesinden rahatsız oluyor?
3: Milli Eğitim Bakanı'nın daha dün çıkıp da Kurtuluş Savaşı'nın adını değiştirmeye kalkması, neden kurtuluyoruz diye soru sorması artık bu iktidarın, bu millet tarafından taşınamayacağının göstergesidir.

Efendim birinci sayfa programı devam ediyor. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir resepsiyon verildi deniliyor. Aile fotoğrafı çektirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi deniliyor değerli dinleyenler. Tarihi görüşme denilmiş. Ankara, NATO tarihinin en kritik ziyaretlerinden, zirvelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya gelen Amerika Başkanı Donald Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. Erdoğan ve Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreni sonrası ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın mensuplarının F-35 sorusuna yanıt verdi Trump. Bu bizim vereceğimiz karar, çok iyi ilişkimiz var, herkes neden bunu yapmayalım ki diyor. Çoğu ülkeden de sadık, aynı zamanda Türkiye üzerine düşündüğümüz konu dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. F-35 bizim için yeni bir konu değil ve bunu daha önce de Amerika ile görüştük ve 5 uçağında sözünü aldık. F-35 ile ilgili kendilerinden daha önce aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır ifadelerini kullandı. Diğer yandan Trump katsa yaptırımlarının da kalkacağı sözünü vermiş. Toplantıda NATO liderleri şerefine resepsiyon verildi deniliyor. Aile fotoğrafı çektirildi deniliyor. Türkiye-Amerika heyetleri görüştü denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump'la heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'da törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump'ın ortak basın toplantısı açıklamaları var. Haberin detayında değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legle Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legle Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legle Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

Devam ediyoruz. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Türk savunma sanayi NATO için havada denilmiş NATO Zirve Savunma Sanayi Forumu 2026 resepsiyonu deniliyor. Kongre onayına gerek yok denilmiş kasa yaptırımları nasıl kalkacak? 3 kritik detay deniliyor. Bütün kozlar Türkiye'de dengeler değişecek en önemli anlardan biri F-35 açıklaması. İsrail ve Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. İsrail ve Yunanistan'ı rahatsız etti deniliyor. Dünya liderleri Ankara'da denilmiş, Mason Greenwood kararını verdi, 5 yıllık prensip anlaşmayı duyurdular denilmiş. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Mason Greenwood transferinde İbre Roma'ya döndü. İtalyan basını İngiliz yıldızın Roma ile prensip anlaşmasına vardığını ve Marsilya'nın 50 milyon euro bonservis beklediğini yazmış değerli dinleyenler. Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti deniliyor. Şam'da Macron'un oteli yakınında patlama, konvoy patlamadan 15 dakika önce otelden ayrıldı denilmiş. Arjantin 2-0'dan döndü, çeyrek finale yükseldi deniliyor. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Tabii bu NATO zirvesi öncesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yeni müfredattan kurtuluş savaşını çıkaracağız siyasetin de gündemindeydi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve diğer siyasi partilerin İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez'in de açıklamaları var. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamaları var. Hava gücüne çok uluslu tanker takviyesi geliyor. Ankara'nın ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, transatlantik savunma üretimi ve yaptırımlarının ön planda olacağı savunma sanayi forumuyla başladı denilmiş. Yine bir başka haberimizin detayıydı değerli dinleyenler.

0: Yaklaş bir tanem. Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş. Reklam.
1: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
2: Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Birinci sayfa programımız radyonuzdan devam ediyor. İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri Ankara'da düzenlenen NATO zirvesini ve zirve öncesi gerçekleştirilen gözaltıları protesto etmek için Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. Grup sloganlarla Dolmabahçe'ye yürüdü. Yürüyüş boyunca sık sık NATO'dan çıkılsın, üsler kapatılsın, katil Amerika Orta Doğu'dan defol ve katil NATO Türkiye'den defol sloganları atıldı. Eylemde taşınan döviz ve pankartlarda ise NATO'nun Orta Doğu politikalarına İsrail'e verdiği desteğe ve Türkiye'deki yabancı askerlerin üstlerinin varlığına tepki gösterilmiş, askeri üstlerin varlığına tepki gösterilmiş, emperyalizmin kanlı aygıtı deniliyor, altı maddelik çağrı denilmiş değerli dinleyenler. Trump'tan Türkiye ile ilgili F-35 ve Katsa açıklamaları denilmiş. Erdoğan'la aralarındaki yakınlık Amerikan medyasını şaşırttı deniliyor. Özgür Özel'den çok sert Trump sözleri, Türkiye'ye gelip Anıtkabir'i ziyaret etmeyen bir Amerikan başkanı deniliyor. Arjantin Dünya Kupası'nda çeyrek finalde denilmiş. İmamoğlu dikkat çekmişti. 9 Temmuz'da ne olacak haber başlıkları değerli dinleyenler. Cumhuriyet.com.tr'de öne çıkan haber başlıkları. Tabii dikkat çeken bir haberimiz var ki Özgür Özel'in açıklamalarında gizli bu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bu haftaki grup toplantısını Eskişehir'de gerçekleştirdi. Eskişehir'de topladı. Konuşmasının büyük bölümünü Ankara'daki NATO zirvesine ayırdı Özel. İktidara dış politika üzerinden yüklendi. Dış politikamız Trump'a bağımlı diyen CHP lideri Erdoğan'a seslendi. Özel Trump'ı Anıtkabir'i ziyaret etmemesi üzerinden de eleştiri yağmuruna tuttu deniliyor değerli dinleyenler.

0: Seni.
1: Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz birinci sayfa programımızda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Trump'la görüştü. Amerika Başkanı Trump, tüm yaptırımları, tüm ambargoları kaldırıyoruz. Dostlarımızın ambargoda olmasını istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile çok iyi ilişkilerimiz var ifadelerini kullanmış. Erdoğan, F-35 konusunda 5 uçak sözü aldığını belirtmiş. Trump görüşmelerinden kareler deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump'ın görüşmesinden kareler denilmiş. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamaları var. Hava gücüne çok uluslu tanker takviyesi geliyor. Ankara'nın ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, transatlantik savunma üretimi ve yaptırımlarının ön planda olacağı savunma sanayi forumuyla başladı denilmiş. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları var. Kardeş Suriye'nin yanındayız denilmiş. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları lanetledi denilmiş değerli dinleyenler. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları var. Emniyet Teşkilatı büyük bir hassasiyet, disiplin ve fedakarlıkla vazifesinin başında denilmiş. Mustafa Çiftçi, Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Emniyet Teşkilatı'nın büyük bir hassasiyet, disiplin ve fedakarlıkla vazifesinin başında olduğunu belirterek görevi başında olan personele kolaylıklar dilemiş değerli dinleyenler.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz birinci sayfa programımızda. Erzurumspor'da iki futbolcu imzayı attı deniliyor. Kars'ta sel alarmı, şiddetli yağış köy yolunu ulaşıma kapattı. Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor denilmiş. Türkiye'de araç muayene sisteminde sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir dönem için geri sayım başladı. 2027 yılında hayata geçilecek düzenleme ile araç muayene ücretlerinin kartla ödenmesi sırasında alınan komisyon uygulaması kaldırılacak deniliyor. Neden 2027 bekleniyor? Neden bugünden itibaren bu uygulama devreye girmiyor? Bu soruyu da soruyoruz yetkililere. Türkiye'ye F-35 ihtimali Netanyahu'yu korkuttu deniliyor. Galatasaray

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz açıklamalarında bulunmuş. Fenerbahçe'de Nicolò Melli'den 2 yıllık imza deniliyor. Fenerbahçe erkek basketbol takımında İtalyan oyuncu Nicolò Melli'den Melli'nin sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldı denilmiş. İstanbul Bakırköy'de feci kaza faciadan dönüldü. İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu açıklaması Dışişleri Bakanlığı'ndan Şam'daki bombalı saldırılara kınama haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

0: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Yine haber başlıklarımızı, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Trendyol birincilik ekiplerinden Sivas Spor Kulübü Başkanı Burak Özçoban, 15 Temmuz çarşamba günü yapılacak olağan genel kurulda aday olacağını duyurdu. Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillenen ve aroması bakımından dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı deniliyor. İzmir'in iki ilçesindeki orman yangınlarına ilişkin iki gözaltı denilmiş, İzmir'in Bornova ve Buca ilçelerindeki iki ayrı orman yangınlarının çalışma sırasında oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi. Yangınlarla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı deniliyor. Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor 2026-2027 sezonunda forma sırt sponsorluğu için Dicle Elektrik'le anlaşma imzaladığını duyurmuş. İran'dan müzakere açıklaması, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, tehditler devam ederse nihai anlaşmaya yönelik müzakereler başlamayacak açıklamasını bulmuş ve Amerika Başkanı Donald Trump'ı eleştirmiş değerli dinleyenler. Lübnan'daki stratejik tepede İsrail bayrağı görüldü deniliyor. Dünya Kupası gol krallığı sıralaması denilmiş. 15 yaşındaki futbolcu İlbe Ege hayatını kaybetti. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri Ankara'da düzenlenen NATO zirvesini ve zirve öncesi gerçekleştirilen gözaltıları protesto etmek için Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. Grup sloganlarla Dolmabahçe'ye yürüdü. Yürüyüş boyunca sık sık NATO'dan çıkılsın, üsler kapatılsın, katil Amerika, Orta Doğu'dan defol ve katil NATO, Türkiye'den defol sloganları atıldı. Eylemde taşınan döviz ve pankartlarda ise NATO'nun Orta Doğu politikalarına İsrail'e verdiği desteğe ve Türkiye'deki yabancı askerlerin üslerinin varlığına tepki gösterilmiş, değerli dinleyenler.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
6: Yine detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. İstanbul Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki sürücü idaresindeki otomobil yol ayrımından döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüje çıktı, ardından ağaçlara çarparak yan yattı, sürücü yaralandı değerli dinleyenler. Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor denilmiş Galatasaray Şeymuz Hazer'i transfer etti. Mustafa Zico Arjantin'in şampiyonluğu ayarlanmıştır denilmiş ve hakem kararlarına isyan etmiş Mısırlı futbolcu Mustafa Zico değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir resepsiyon verildi deniliyor. Aile fotoğrafı çektirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi deniliyor değerli dinleyenler. Tarihi görüşme denilmiş. Ankara, NATO tarihinin en kritik ziyaretlerinden, zirvelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya gelen Amerika Başkanı Donald Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. Erdoğan ve Trump Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreni sonrası ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın mensuplarının F-35 sorusuna yanıt verdi Trump. "Bu bizim vereceğimiz karar, çok iyi ilişkimiz var, herkes neden bunu yapmayalım ki?" diyor. Çoğu ülkeden de sadık, aynı zamanda Türkiye üzerine düşündüğümüz konu dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. F-35 bizim için yeni bir konu değil ve bunu daha önce de Amerika ile görüştük ve 5 uçağında sözünü aldık. F-35 ile ilgili kendilerinden daha önce aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır ifadelerini kullandı. Diğer yandan Trump katsa yaptırımlarının da kalkacağı sözünü vermiş. Toplantıda NATO liderleri şerefine resepsiyon verildi deniliyor. Aile fotoğrafı çektirildi deniliyor. Türkiye-Amerika heyetleri görüştü denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump'la heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'da törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump'ın ortak basın toplantısı açıklamaları var. Haberin detayında değerli dinleyenler.

Son bölüme geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son tahminlere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı, yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş hariç Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın iç, Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor denilmiş. Hava sıcaklığı ise önemli bir değişiklik beklenmemekte. Ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş ve kuvvetli yağış uyarısı yapılmış. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yağışların bugün Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler. 8 Temmuz 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerimizi elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 9 Temmuz Perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Amasya, Samsun, Tokat ve Çorum Orman İşletme Müdürleri 2026 ormancılık faaliyetlerini değerlendirmek üzere Samsun'da toplandı. Hedefler ve sorunlar ele alındı. Tokat İl Özel İdaresi, Yeşilyurt ile Kuşçu arasındaki asfalt çalışmalarını tamamlamak üzere yol, güvenli ve konforlu ulaşım için yenileniyor, standartlar yükseliyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye İran'ın saldırıları nedeniyle hava saldırıları başlattı. İran'ın saldırganlığı tehlikeli ve ateşkes ihlali olarak nitelendirildi. Bölgede patlamalar duyuldu. ABD Başkanı Donald Trump, Cahats'a yaptırımlarını kaldıracağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ortak basın toplantısında Trump, yakın işbirliği vurgusu yaparken Erdoğan'ın tepkisi dikkat çekti. Karabük'te polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan, alkollü ve muayenesiz araç kullanan sürücü Y.Ç. kısa sürede yakalanarak 492.719 lira para cezası aldı. Aracı 60 gün trafikten men edildi. NATO zirvesi için Ankara'ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Emine Erdoğan'ın elini öpmek istedi. Emine Erdoğan ise bu jesti geri çevirerek izin vermedi. Adana'da arızalanan dorsesiz tıra emniyet şeridinde çarpan otomobilde iki kişi hayatını kaybetti. Sürücü Zafer K. ağır yaralandı, Salih Ü. olay yerinde öldü. Jandarma tır sürücüsü S.B.'yi karakola götürdü. Spor. Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde Marsilya ile 45+5 milyon euroya anlaşarak sezonun bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Greenwood, 4 yıllık sözleşme imzalayacak. A milli kadın voleybol takımı 2026 VNL 3. haftasında Polonya'yı 3-1 yenerek 7. galibiyetini aldı. Zehra Güneş sakatlıktan sonra milli formaya döndü. Galatasaray savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisine rağmen yönetim tarafından bırakılmıyor. Bardakçı'nın sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 86 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 26 derece. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 25 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de Namütün Ay Muhabbet'teki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Cakçan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Mirkelam'la yaptık. Elma değil Ayva radyonuzdaydı. Hayırlı uğurlu olsun ve Oğuz Evren'le devam ediyoruz. Kezban, hoş geldiniz.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Manifest Dost Pembe Radyonuz'da. Hanımlar beyler, Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçağ, radyonuz hep Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız. Efendim, İtalya, Roma yakınlarında bir kasaba, ilginç bir olay yaşanıyor kasabada. Ev içi suçlardan dolayı ev hapsi cezasına çarptırılan 30 yaşındaki bir Arnavutluk vatandaşı. Ev hapsi, yani evden çıkmayacaksın kardeşim. Sen dışarıda rahat duramıyorsun, gir evinde otur. 30 yaşındaki bir Arnavutluk vatandaşı cezasını çektiği konuttan firar ederek yerel jandarma karakoluna teslim oldu. Bak, evde ev hapsi cezası var. Evden kaçıyor, gidiyor, teslim oluyor. Karakoldaki nöbetçi memurlara ifade veren şahıs... Oğlum nasıl ya? Eşiyle sürekli tartıştığını ve evdeki aile içi huzursuzluğa daha fazla dayanamadığını belirtti. Eşiyle aynı çatı altında kalmaktansa cezaevinde yatmayı tercih ettiğini dile getiren mahkum resmi olarak kendisini ihbar etti. Efendim, kuralları ihlal ettim. Ev hapsim var benim. Evden çıkmamam gerekiyordu. Ben çıktım. Zorlama falan değil. Tamamıyla kendi rızamla çıktım. Yani şu an bir suç işliyorum. Ve suçluların dışarıda olmaması gerekiyor sayın komutan. Herhalde böyle anlatmıştır. İtalyan adli makamları ev hapsi kurallarını ihlal eden şahsın talebini yerinde bularak geri kalan cezasını çekmek üzere cezaevine gönderdi. Kardeşim ama bak şimdi, burada şöyle bir şey var. Adamı cezalandırıyor musun, ödüllendiriyor musun? Adam ev hapsinden kaçıyor ama ev hapsinden kaçma sebebi hanım. Hani böyle ev hapsinin gerektirdiği bir takım kuralları şeydir. Hani evden dışarı çıkmayacaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Onlar değil. Evde yengeyle birbirine girmişler. Ki bunu pandemi döneminde çok yaşadık biliyorsunuz. Pandemi dönemindeki ev hapislerinde. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde dünyanın dört bir yanında yaşandı bunlar. Pandemi bittikten sonra çiftlerin büyük bir bölümü soluğu mahkemelerde aldı boşanmak üzere. Abi biz tamam, hani ömür boyu bir yastıkta kocamak için imza attık, söz verdik ama hani 24 saat sürekli beraber olacağız anlamında değildi bu ya. Hani mesai saatleri dışında akşam evimize geldiğimizde falan filan, yani bir de hafta sonları. Her gün oldu mu? Olmadı. Biz patladık yani her gün olduğunda. Aynı ona benzer bir durum. Sürekli birlikte olunca bir süre sonra anlaşılamayan konular varsa ve iki tarafta bu konularda böyle bir alttan alma, ne bileyim hani idare etme durumu yoksa, yani iki cambaz bir ipte oynamaz sözü vardır ya. Heh. Durum tamamıyla buna benziyor. Adam ev hapsinde, ev hapsi cezası çekerken dayanamıyor artık evde olan bitene ve en sonunda soluğu karakolda alıyor, kendini ihbar ediyor. Evden kaçtım ben, beni hapse atın diye. Mahkemede bu dileğini yerine, esasında adamı ödüllendirmiş oluyor baktığımız zaman yani.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Derya Oğlu Şımarık Radyonuzdaydı. Efendim hırsızlık haberlerimiz var. Bunlardan bir tanesi Fatih'te, İstanbul Fatih'te. Akıl almaz hırsızlık denmiş. Banklarda oturan kadına usulca yaklaşıp çantasını çaldı. Hani sen böyle çantam yanında güvendiği falan filan diyor, öyle değil o. Tabii kameraya yakalanmışlar, o ayrı bir şey de. Efendim akşamüstü saat 19 sıralarında meydana geliyor olay İstanbul Fatih'te. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli bir kadını takip etmeye başladı. Şüphelinin bir süre sonra el çabukluğuyla banklarda oturan vatandaşların çantalarını çaldığı belirlendi. Abi hani banktasın, İstanbul'dasın bir de. Dışarıdasın, parktasın, yani o bank çantayla elin veya kolun temas etmesi daha uygun değil mi? Eğer içinde değerli bir şey varsa tabii. Nedir değerli bir şey? Cüzdan olur, para olur. Maalesef biz de altın maltın hepsini taşıyabiliyoruz. En büyük hatalarımızdan biri bu. Hırsız, yani kadınlar mevzuyu fark etmiyor ama polisler suçüstü yakaladı. Bak neler çalınmış. Çalınan çantalar bu arada, bak böyle tek çanta değil. Çalınan çantalar içerisinde yapılan kontrollerde 2 adet cep telefonu, 430 lira para ile birlikte bir miktar banka kartı ele geçirildi. Kimlik bilgileri tespit edilen DB isimli şahısa gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği makamlarca adli kontrol hükümlerini adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı denmiş. Tam birkaç gün sonra başka bir hırsızlık vakası üzerine tekrar gözaltına alınır. Ondan sonra içeri. Abi kaç kişinin çantasını çalıyor. Hala dışarıda olması enteresan. İşte böyle o zaman bak suç kaydı yükleniyor. Bunlarda bir de özgüven geliyor. Yok abi yakalamıyoruz ama ön kapıdan giriyoruz, arka kapıdan bırakıyorlar. Ondan sonra başka bir haberde büyük bir vurgun yapıyorlar. Başka bir yerde karşımıza çıkıyor işte 238 tane suç kaydı diye. İşte suç kaydı bu. Bildiğim fotoğraf var. Videosu var mı onun? Bakalım bir dakika, videosu da var açılırsa. Oo, yan tarafa oturmuş. Bayağı da rahat. Kadın oturuyor. Yanında çocuğu var. Çocuk arabası var gördüğüm kadarıyla. Gayet güzel çantayı aldı. Kadının dünya umurunda değil yani mağdurun. İşte o yüzden kalabalık yerlerde otururken falan yanınızda çantanız mantanız bir şey varsa içinde değerli eşya olsun ya da olmasın fark etmez. Bir şekilde elinizle kolunuzla temas halinde olması gerekiyor. Yani biri uzandığı zaman bir hamleyle. Hani kıpırdadığından bile bir emin olmanız gerekiyor. İşte olmadığı zaman maalesef bunlar çıkıyor ortaya. Buradaki kadınlar biraz şanslı. Polis zaten karını takip ediyormuş. Ama böyle bir şey olmaya da bilirdi.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, paf, yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

bu şarkıyı böyle deliler gibi birbirine isteyen çiftler vardı. Sevgililer vardı adı. Ne oldu onlar? Var mı efendim öyle hala devam eden mesela o yıllardan? Bir kere yalnız meslek hayatımda sanıyorum hiç unutamayacağım o anılardan bir tanesi. Bayağı da oldu. 10 yıl olmuş mudur? Olmuştur herhalde. Tam tarihi hatırlamıyorum da. Efendim mezun olduğum lisede bir panele katıldım. Böyle öğrencilerle işte lise son sınıf öğrencilerle. Hatta o sonra binası yıkıldı, yeni bina yapıldı. O eski binadayken yani o bayağı da oldu dediğim gibi. Orada böyle işte hani okuldan mezun olanlar falan işte ne, çeşitli mesleklerde olanları öyle bir organizasyon yapmışlar. Beni davet ettiler, gittim. Ve öğrencilerle konuşuyoruz işte radyo yayıncılığı üzerine, artı internet haberciliği üzerine falan filan konuşuyoruz. Böyle hani sorular da güzel. Normalde böyle yeni nesil biraz radyoya uzaktır. Hani onlardaki kafa biraz daha farklı Z kuşağında. Nedir dijital müzik var vesaire falan filan yani. Bir tanesi vardı böyle arka tarafta hiç konuşmuyor, hiçbir lafa girmiyor. Hiç böyle ne soru var ne bir şey var dedim, herhalde bunu zorla getirdiler. Ve sormuştum da yani galiba dedim hani konular senin hiç ilgini çekmedi, hiç yoksun. Yok dedi, ben özellikle geldim kız. Dedim hayırdır. Annesiyle babası ben ta o yıllarda 90'larda radyo programı yaparken sevgiliymiş. Vallahi. Ve radyo üzerinden iletişim kurabiliyorlarmış. Çünkü o zamanlarda böyle cep telefonları falan filan yok. İnternet yok daha doğrusu. Radyoda gece arayamıyorsun da sevgilini, ne yapıyorsun? İşte mesaj gönderiyorsun. Biz onları okuyoruz, eğleniyoruz, gülüyoruz falan. Annemle babamın dedi evlenmesinde sizin payınız çok fazla. Dedim iyi yapmışız mı? İyi mi bu? Ben esasında biraz da dedi hani radyo çocuğu gibi görüyorum kendimi. Ve hani sizin geleceğinizi evde söylediğimde hem annem hem babam selam söyledi, çok sevindiler. O yüzden özellikle dinlemeye geldim demişti. Hey gideyim. O yüzden hani o yıllarda mesela böyle çılgınlar gibi birbirlerine mesaj gönderen çiftler şimdi ne oldu mesela? Öyle bir nostalji programı yapsak 90'lar gecesi. Ama dinleyiciler de olacak yani şey. Hani o günkü anılarıyla enteresan olurdu. Efendim Amerika'ya gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bakın. Bu papağanlar evrilmeye başladı bence. Sıkıntılı bir boyuta geçmeye başladılar. Bak Michigan'da. Akıllı ev teknolojileri ve evcil hayvan taklit yeteneğinin bir araya geldiği sıra dışı bir tüketici vakası yaşandı. Ev sahibi iş dönüşü ikametgahının kapısında bilgisi dışında sipariş edilmiş 5 adet büyük boy pizza ve dondurma teslimatıyla karşılaştı. Papağan nakli oraya kadar yetiyordu. Bir kapı açma yok. İlk etapta bir sistem hatası olduğunu düşünen aile evdeki sesli asistan ve akıllı hoparlör sisteminin geçmiş kayıtlarını inceleme altına aldı. Efendim yaptıkları incelemede evde beslenen papağanın sahibinin ses tonunu kusursuz bir şekilde takip ederek, ki bunu yapıyorlar. Yapay zeka asistanına sipariş talimatı verdiği belirlendi. Cihazını tanımlı kredi kartı üzerinden. Şimdi öyle bizde mesela yemek uygulamaları kullanıyorsunuzdur muhtemelen, ben de kullanıyorum. Siparişi veriyorsun, tamam diyorsun, geliyor. Hani kredi kartı onayı o seninle alakalı bir şey. Sen hani onay kısmın yani senin tercihin. Daha pratik olsun diyorsan direkt olarak parayı çekiyor yani. Cihazın tanımlı kredi kartı üzerinden siparişi onayladığı ve teslimatı gerçekleştirdiği anlaşıldı. Teknoloji şirketi yetkilileri benzer durumların yaşanmaması için akıllı cihazlarda ses tanıma şifrelemesinin aktif edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Efendim özellikle evinde papağan bulunanlar. Bu yine bak gün görmüş papağan yani. Biraz böyle entelektüel bir papağan. Ne papağanlar var. Hani sahibinin sesiyle neler neler diyor. Onlar da zaman zaman önümüze düşüyor maalesef. O yüzden yine de böyle hani papağan falan varken evde biraz daha dikkatli olmanızda, dikkatli konuşmanızda fayda var. Çünkü bunlar bir de şey, lafı ağızlarına da tutmuyor. Konuşuyor yani. Bir de hani evde yapmış olduğun bir dedikodu varsa bu başka. Hatta birisi
eşini aldatmıştı. O oradaki nasıl diyeyim size konuşulanları, sesleri, konuşma seslerini nin taklidini yaparak evde mesela bu olayın ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Maalesef papağanların bu yönleri de yok değil.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Aksu Canım Olmaz ki radyonuzdaydı. Bu neymiş, ağzından çıkanla kalbi bir olanlar diyor. Ha, astrolojiye giriyoruz efendim. Astroloji dünyasının en dürüst ve dört dobra burcu. Dobra dört burcu. Biz var mıyız? Yokuz be. Niye hani biz de dobra konuşuyorduk, böyle içimizden geldiği gibi rahattık. Astroloji dünyası sabit duruyor yani, bir gün öyle bir gün böyle. Kimlermiş efendim, bakınız astroloji dünyasının en dürüst ve dobra dört burcu denmiş efendim, listelemişler. İlk sırada. Aa, ben varım, tamam, yükselenden yırttım. Yay efendim ilk burcumuz. Yaylar online mı? Bak ben normalde hani benim kovadır, sonra yükselene baktık, yay çıktı. Ne kadar anlarsın derseniz eğer pek de bilmem yani. Eğer bir yay burcuna bu kıyafet bana yakışmış mı diye soruyorsanız duymak istediğiniz pembe yalanlara veda edin diyor. Doğru yani, yakışmıyorsa niye yakışıyor diyelim. Arkadaşımızı zor durumda bırakalım. Çünkü o bir yay gerçeği süsleyip püslemeyi asla beceremez. Jüpiter'in o patavatsız ama neşeli enerjisiyle aklından geçen neyse saliseler içinde dilini vurur diyor. Rahatsız oluyoruz öbür türlü. İkinci burcumuz efendim. Koçlar, online mısınız? Zodyan ilk çocuğu olan Koç burcu strateji yapmaktan ve arkadan dolanmaktan nefret eder. Bir koçun sizinle ilgili bir problemi varsa bunu üçüncü şahıslardan değil bizzat onun yüksek sesli ve net cümlelerinden duyarsınız diyor. Gerilmiştir yani. Koç burçları anı yaşar ve içgüdüleriyle hareket eder. Yalan söylemek bir senaryo yazmayı ve o senaryoyu akılda tutmayı gerektirir ki sabırsız bir koçun buna ayıracak saniyeleri yoktur demiş. Üçüncü burcumuz Oğlaklar, online mısınız? Hani ağzına geleni düz bir şekilde söyleyenler diyelim. Oğlak burçları hayatı net kurallarla ve ciddiyetle yaşar. Bir oğlağın kelimeleri filtrelidir ama bu filtre yalan söylemek için değil, en doğru ve sarsılmaz gerçeği seçmek içindir demiş. Boş vaatler, yapmacık övgüler onlara göre değildir diyor yine haberde. Satürn'ün disiplini altında olan oğlaklar dürüstlüğü bir saygınlık ve karakter meselesi olarak görür demiş. Ve son burcumuz Terazi burcu. Yani terazinin zaten doğruyu söylemesi gerekiyor şimdi baktığımız zaman, hani terazi yani. Listede bir terazi burcunu görmek sizi şaşırtabilir. Ben niye? Çünkü onlar genellikle aman huzursuzluk çıkmasın diye bilinir. Ha, orta yolcu. Ancak işin aslı çok başkadır. Teraziler zodyan terazi kefesini taşırlar. Yani onların hamurunda adalet vardır demiş. Bir terazi iki taraf arasında bir haksızlık veya yalan sezerse diplomatik dilini hemen bir kenara bırakır. Olayları öyle objektif ve tarafsız bir dürüstlükle masaya yatırır ki kimsenin hakkının yenmesine izin vermez. Onların dürüstlüğü kırıp dökmek için değil, dengeleri ve adaleti yeniden sağlamak içindir demiş. Evet efendim, bu dört burç. Bunlardan biriyseniz eğer, yani yay, koç, oğlak ve terazi burcu, astroloji dünyasının en dürüst ve dobra dört burcundan birinin üyesi olmuş oluyorsunuz.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Eisenhower'dan bu yana ilk defa savunma harcamaları Avrupa ile ABD arasında eşitlendi. %5'lik hedefimiz vardı. Bu yıl %4'e ulaşıyoruz bile ve bu harika bir şey. Bu sadece Başkan Trump'ın ısrarları sonucunda olmuyor. Çünkü diğer tarafta Rusya tehdidi var ve ondan dolayı da bu adımları atmamız gerekiyor. NATO şimdi daha güçlü ve daha güçlü bir NATO içerisinde Avrupa'da güçlüdür dedi. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sabah koşusunu Seymenler Parkı'nda yaptı. Macron'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransızca tercümanı Hamza Gedikoğlu eşlik etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada Merkez Kuvvetler Komutanlığı güçleri İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılarına anında karşılık vererek hassas güdümlü mühimmatla İran'da 80'den fazla hedefi vurduğu yeni bir saldırı dalgası düzenledi ifadeleri kullanıldı. Pakistan'a ait 5 kişilik mürettebatı bulunan bir kargo uçağının Karaiçi kenti yakınlarında radardan kaybolduğu bildirildi.
2: Spor.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve bu sezonki 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe erkek basketbol takımı Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesinin 1+1 yılını uzatıldığını duyurdu. Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı iki isim Alexander Nübel ve Doğan Alemdar görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camianın geçmişine yakışan transferleri gerçekleştireceklerini belirtti. Özbek, Galatasaray Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı, bu sezon Avrupa'nın en iyi takımlarından birini oluşturmak istiyoruz dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.183 lira 89 kuruş, Amerikan doları 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 62 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 50 sent, bir bitcoin 63.338 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.497 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın iç, Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Ben şarkılarından bir tanesiydi şüphesiz. Hicran Radyonuz'daydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız, bir hırsızlık olayı yine ama çok enteresan Amerika'da. Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde polis teşkilatı suç tarihinin en gizemli ve temiz vakalarından birini inceleme altına aldı. Bak, temiz derken abartmıyor. Hani şey diye böyle işini çok ustalıkla yapmış falan, o şekilleri düşünmeyin. İş yerinden evine dönen bir vatandaş arka kapının zorlanarak açıldığını fark edince hemen polise haber verdi. Ancak eve giren ekipler ve ev sahibi içeride alışılagelmiş bir dağınıklık yerine aşırı temiz bir manzarayla karşılaştı. Bu temizlik konusunda çok fazla titiz olanlara, çok fazla böyle hassasiyet duyanlara bir ismi vardı onun. Neydi o? Hani çok sürekli böyle hani her şeyin böyle sürekli temiz olmasını isteyen. Genelde Başak Burcu. Onlar düzenli gerçi, pardon. Şüphelinin evdeki tüm halıları süpürdüğü, bulaşıkları yıkadığı, yatakları düzelttiği ve masanın üzerine kağıttan yapılmış origami çiçekler bıraktığı tespit edildi. Şüphelinin adı belli mi efendim? Davet etsek. Abi bak, benim ev şurada, apartman giriyorsun. Kapıdaki şifre şu. Birinci kat. Gir oraya, ben gelirim bir ara. Sen rahat rahat takıl. Mesela masa falan, evet, mutfak. Evde yapılan detaylı sayımda hiçbir değerli eşyanın, paranın veya elektronik cihazın çalınmadığı belirlendi. Bunlar bence sıcaklardan oluyor. Bak, polis obsesif temizlik takıntısı olduğundan şüphelenilen, evet, bir takıntı var, doğru. Kimliği belirsiz şahsı yakalamak için çevre kameralarını incelemeye devam ediyor. Tamam, bence hiç zorlamayın. Civardaki evlerde oturanlar kapılarını kilitlemesinler. Açık kalsın kapılar. Kesinlikle zorlamasınlar. Biraz kamera sistemi. Birkaç güne bulunur ama velakin bence hiç yakalamayın. Bak, hiç böyle temizlik ücreti vermiyorsunuz. Ben mesela, benim eve gelmesini isterim ben. Bak, evi süpürüyor, yatakları topluyor, mutfağı temizliyor. Yani gelmesinde bir sakınca duymuyorum şahsen yani.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516, 0540 650 4050. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

Santaşçı Gidişat radyonuzdaydı. Efendim, uyku sorunu yaşar mısınız? Ben de olmuyor. Yani çok nadir oluyor. Hani böyle şeydir. Hani hakikaten bitiremediğim bir şey varsa kafada, iş olur, ne bileyim, yani hiç fark etmez. Hani o zaman bazen yani yatarsın, sağa sola dönersin, bir kalkarsın, bir tur atarsın. Olan şey nadiren mesela, yani çok sinir olmam gerekiyor. Onun dışında ben uyuyorum abi. Hani şu var sadece, hani geç yatıp erken kalkma durumu var. O yılların artık, yapacak bir şey yok ona. Hani günde ortalama 8 saat deniyor ya mesela. Benim o 8 saat... Yani bu konuda dünya ile hep bir kavga halindeyiz maalesef. Uyuyamayanlara 5 altın öneri denmiş. Özellikle mesela yazın çok yaşanır değil mi, bu sıcakta falan. Hani klima varsa bile açsan bir türlü, açmasan bir türlü. Ben mesela sevmem açıkçası. Ama sıcak. Benim en dağınık yattığım dönem yaz dönemi oluyor. Yani çok şeydir benim, genelde sola doğru yatarım, sonra sağa doğru dönerim falan filan. Ama bazen yazın böyle 360 derece falan, 360 derece olmasa bir 180 derece falan dönebiliyorum ben. Neler varmış bakınız, uyku sorunu çekenler, uyuma sorunu çekenler. Yatmadan yaklaşık 10 dakika önce diyor, hafif nemli bir çift çorabı dondurucuya koyun ve uyurken giyin. O sıcaklara çok iyi olur ha. Ayaklar vücut sıcaklığının düzenlenmesinde önemli rol oynadığı için serin tutmaları vücudu uykuya hazırlanmasına yardımcı oluyor demiş. Ama sonrasında çoraplar kalıyor ayakta, onu ne yapacağız? O da beni çok rahatsız eder. Yatakta kollarınızı ve bacaklarınızı açarak uyumak vücudun etrafındaki hava dolaşımını artırıyor diyor. Yan yatmak da sırt bölgesindeki ısının daha kolay dağılmasını sağlayabiliyor. Peki hem yan yatıp hem kolları bacakları nasıl açacağız efendim? Bir taraftan böyle bir gözümde şekil olarak canlandırmaya çalışıyorum. Yana yatmışsın, kol bir tarafta, bacak bir tarafta. Hani sırt üstü yattığın zaman tamam, daha kolay böyle bir beşgen gibi açılabiliyorsun. Beslenme alışkanlıkları özellikle yaz aylarında uyku kalitesini etkiliyor demiş. Lif oranı düşük, doymuş yağ ve şeker açısından zengin beslenmenin uykuyu daha hafif ve daha az dinlendirici hale getirebildiği belirtiliyor diyor. Yani bir de şu var, hani yazları zaten çok ağır da yenmiyor. Ağır şeyler de yenmiyor sıcaklarda. Hani mümkün olduğu kadar hafif şeyler. Sentetik çarşaflar ve kalın yatak örtüleri yerine pamuk ve bambu gibi doğal malzemeler tercih edin. Bu kumaşlar hava akışını artırarak gece boyunca hissedilen bunaltıcı sıcaklığın azalmasına yardımcı oluyor demiş. Aç pencereleri, aç. Yeterli sıvı alımı, son olarak yeterli sıvı alımı vücudun gece boyunca sıcaklığını düzenlemesine destek oluyor. Uzmanlar yatmadan hemen önce aşırı miktarda su içmek yerine gün boyunca düzenli su tüketilmesini öneriyor. Böylece gece sık sık tuvalete kalkma ihtimali de azalıyor. Gece yatmadan önce aşırı su içmek, evet, pek bir faydası yok. Hani daha çok şey denir ya mesela, çok su içelim de gece boyu su içmeyeceğiz. Hani ciğerler yapışmasın. Değil. Yani dediğimizin sadece çok su içmiş oluyorsunuz. Yani su içmek her zaman iyidir, o ayrı bir şey de. Hani biraz da evet, yani gece aniden yataktan tuvalete doğru bir fırlama durumu olabilir. Normal içebilirsiniz ama önemli olan sabah uyandığınız gibi. Bu tabii uykuyla alakalı bir şey ama bu şey bonus bilgi. Uyandığınız gibi şöyle kocaman bir bardak suyu lıkır lıkır içeceksiniz. Böyle bir mide hissedecek o suyu. Yani su geldiğini şöyle bir çalkalaya çalkalaya. Asıl sabah içmek faydalı çünkü gece boyu dediğimiz gibi evet susuz kalıyorsunuz. Sabah bünye bu suya ihtiyaç duyuyor. Bunlar efendim, yani esasında çok bilmediğimiz şeyler yok, bildiğimiz taktikler. Ama uygulama konusunda belki biraz sıkıntı olabilir bir kısmı için en azından.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa,

0: otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Kenan Doğulu, biraz eskilere gittik. Papatya radyonuzdaydı. Namutun ay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. nmmradyo@gmail.com e-mail adresim aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ve şimdi Murat Tirk

0: Ben benden bizden radyonuzdaydı.
1: Senden.
0: Efendim genelde işten kaytarmaya çalışırız değil mi? Ve genel olarak da bunu kabul etmeyiz. İşe geç gitmeler olabiliyor. Bunda trafiğe bazen yükleyebiliyoruz sorumluluğu. Ne bileyim olabiliyor. Veya bizim kontrolümüzde de kontrolümüz dışında da şeyler olabiliyor. Bunlar hayatta var. Genelde de böyle işe erken gitmeyi pek sevmeyiz. Ya zamanında ya da zamanından biraz geç. Bu bizde olmuyor. Bizde zamanında olmak gerekiyor. Bir saat belli. Şimdi Japonların çalışma disiplinini biliyoruz az çok. Çalışkan bir millet. Zaten hep söylediler, Japonlar yapıyor abi diye hep konuşuruz bunu. Bu hani şey, örnek alınası bir durum. Disiplinlidirler, işlerine sadıktırlar. Yani öyle biliriz, bilmiyorum sonra değişmedilerse. Enteresan bir olay. Japonya'nın Kobe kentinde bir devlet dairesinde uygulanan katı mesai kuralları hem tartışma yarattı. Bakınız, Su İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan 64 yaşındaki bir devlet memuru. İsmi var mı? Yok, yazmamışlar. Öğle arası mesaisinin bitimine tam 2 dakika kala, mesainin bitimine 2 dakika kala, yani daha tatil devam ediyor. Öğle tatili 2 dakika. Masasına dönüp bilgisayarını açtı ve çalışmaya başladığı için disiplin kuruluna sevk edildi. Evet tamam, disiplinli insanlarız ama siz de abartıyorsunuz abi ya. İnsanlara kötü örnek oluyorsunuz, kimse öğle mesaisine çıkmayacak. Kurum yönetimi memurun erken çalışmaya başlayarak mesai saatlerinin standartizasyonunu bozduğunu ve iş arkadaşları üzerinde psikolojik baskı oluşturduğunu iddia etti. Genelde bu tiplere böyle şey denir. Tam söyleyemeyeceğim onu yayında da. Hani müdürcü. Müdürcü, patroncu. Hani daha böyle sevimli görünmek için. Bak, en çok ben çalışıyorum. İşe 4:50 en çok ben sarılıyorum. Genelde bu tipler böyle olur. Tabii biz de. Yapılan resmi soruşturmanın ardından memura yazılı kınama cezası verilirken, niye 2 dakika erken başladı diye çalışmaya? Kurum müdürü efendim diğer çalışanlardan, yani çalışma arkadaşlarından yaşanan bu disiplinsizlik ve erken mesai durumu nedeniyle eğilerek özür diledi. Oldu bir de harekiri yapaydın. Bizde çok böyle alışık olmadığımız bir şey olduğu için genelde bu tiplere mesela ödül verilir. Abi işte iş disiplini budur, işe sahip olmak budur, işine sahip olmak budur diye örnek gösterilir. Şimdi adamlar genel olarak zaten çalışma saatlerine sadık bir millet olduğu için, hani biri de kalkıp hal böyleyken bir de bunu 2 dakika erkene çektiğinden dolayı yadırganıyor. Yadırganmakla yetmiyor, kınama cezası alıyor kurum müdürü tarafından. Bizde genelde böyle şeylerde dediğimiz gibi yani ödüllendirme durumu oluyor. Vallahi helal olsun.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Reklam. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi ayı muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım. Efendim bakınız, uzun yaşam için yeni bir formül. Yoğurt. Yok bu sefer yoğurt yok. Yani yoğurtsuz olmaz zaten de. İşte klasik biliyorsunuz neler vardı uzun yaşamak için. Yoğurt yiyeceğiz. Sağlıklı besleneceğiz. Fazla tüketmeyeceğiz. Sinir stresten uzak kalacağız. Bir teyzemize sorulmuştu uzun yaşamın sırrını neye borçlusun diye. Hiç evlenmemek demişti mesela. Onlar tabii ki daha böyle marjinal durumlar. Bakın uzun yaşam için telefonu bırakıp sosyalleşin diyor. O zor. O zor, o telefonu bırakıp sosyalleşmek, sen ne yapıyorsun abi? Telefonla beraberken sosyalleşebiliyor muyuz mesela? Sosyalleşiyoruz esasında değil mi? Arkadaş buluşmaları falan oluyor. Gayet güzel, sohbet iyi başlıyor. Herkes böyle o işte o öyle yapmış, bu böyle yapmış. Karşılıklı dedikodu değil, bilgi akımı. Bilgi alışverişinde bulunuluyor. Tabii akıllar telefonda. Böyle günümüzde arkadaş buluşmaları da böyle oluyor. Masanın üzerinde telefonlar, ilk kim hamle yapacak diye merak ediliyor. O sırada sohbetler de bu şey şu şekilde devam ediyor tabii. Ya ne kadar güzel sohbet ediyoruz, oh be falan filan, eski yıllardaki gibi diyorsun. Aklın Instagram'a gidiyor. Kimler beğenmiştir, kim mesaj göndermiştir, ne bileyim yani ekleyen var mı, benim eklediğim var mı falan. Sonra ilk kurban, ilk bir kişi eli telefonu uzatıyor. Ama WhatsApp'a bakıyor, bir şeye bakıyor. Ne olduğu önemli değil. O baktıktan sonra seri halde herkes telefonlara gidiyor bir daha. Eller telefonlarda. Sonra bir süre sessizlik hakim oluyor masada. Herkes telefonla haşır neşir. Ondan sonra birinin muhtemelen ya mesajlaşması bitiyor ya istediği bir şey olmamış oluyor telefonda. O masaya bırakıyor telefonu. Ya arkadaş, buraya da telefonla mı oynamaya geldiniz diye bir sistemde bulunuyor. Yaklaşık 10 saniye önce elinde telefonu olan. Sonra diğerleri de aa evet canım vallahi billahi öyle, aman bunlara da alıştık falan, dur bırakalım, masaya bırakıyorlar. Bu döngü devam ediyor bir daha buluşma süresi bitene kadar. Bakın bazı basit ve masrafsız alışkanlıklar sağlıklı yaşlanmayı destekliyor. Beslenme ve egzersizin yanı sıra dolu bir sosyal yaşamda uzun ömür için olmazsa olmaz adımlardan biri diyor. Bak, bilimsel verilere dayanarak sağlıklı ve uzun bir yaşam için 5 basit alışkanlığa yer veriliyor efendim. Uzmanlar söz konusu bu alışkanlıkların uzun ömürlü toplumların yaşam şekli olduğunu vurguladı. İlk yapılması gereken şey, sabahları telefonu bırakın ve bunun yerine sabah yürüyüşü yapmayı deneyin. Biz onu da telefonla yapıyoruz. Yani sabah yürüyüşü, akşam yürüyüşü fark etmiyor. Onu da telefonla yapıyoruz, oradan story çekip atıyoruz. Hatta bazıları mesela şey, ne kadar yürüdüğünü falan işte akıllı saatlerle falan var o uygulamalar veya telefonlarda. Onun ekran görüntüsünü paylaşıyor. Şu kadar yürüdüm diye. Orada da telefon elimizde. Başka ne var? Besin değeri düşük gıdaları meyve veya sebzeyle değiştirin denmiş. Bunu da elimizde telefon varken yapabiliyoruz. Bak, besin değeri düşük gıdalar. Çevremizde o kadar fazla var ki. Aslında kendi sağlığımızla kendimiz oynuyoruz yani. Ve o gıdaların da ne olduğunu az çok biliyoruz hepimiz. Her gece en az 7 saat kaliteli bir uyku çekin diyor. İdeali 8 işte ama en az 7 saat de olur diyor. Bu da bana uzak. Çevrenizde iyi sosyal bağlar kurun diyor. Burada tabii sosyal medya üzerinden demiyor. Hani sosyal, karşılıklı görüşmeler, yan yana görüşmeler, sohbet etmeler falan filan. Biz sosyal bağlarda da artık bunu sosyal medya arkadaşlığı da olarak düşünmeye başladık. Ve son olarak esasında bizim daha habere girişte söylediğimiz şeylerden bir tanesi, iyimser olun diyor. Yani iyimser olun demek stresten falan uzak durun. Stresten uzak duramayız günümüzde. Bir de böyle bir şey var. Hani böyle strese, vay ben stresten uzak duruyorum, vay efendim şöyle böyle falan filan olmuyor o işler. Önemli olan zaten stresten komple uzak durmak da hem imkansız hem o da çok doğru bir şey değil. Hani hayatımızı da stresin de olması gerekiyor. Ama önemli olan burada stresi yönetebilmek işte. Onu öğrenmemiz gerekiyor. Yani strese boyun eğdiğin anda bir paniktir, bir telaştır, melaştır bir şeyler olduğu zaman maalesef sıkıntı büyüyor. Bunlar efendim bakınız, bunları yaptığınız zaman bilim insanlarına göre yaşam süreniz uzamış oluyor, otomatik olarak uzuyor, haberiniz olsun.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Amasya, Samsun, Tokat ve Çorum Orman İşletme Müdürleri 2026 ormancılık faaliyetlerini değerlendirmek üzere Samsun'da toplandı. Hedefler ve sorunlar ele alındı. Tokat İl Özel İdaresi, Yeşilyurt ile Kuşçu arasındaki asfalt çalışmalarını tamamlamak üzere yol, güvenli ve konforlu ulaşım için yenileniyor, standartlar yükseliyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: İran'ın güneyinde Sirik ve Bender Abbas'ta patlamalar yaşanırken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırdığını iddia ederek karşı saldırı başlattı. İran misilleme uyarısı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı yaparak Cağatsa yaptırımlarını kaldıracaklarını açıkladı. Erdoğan'ın tepkisi ise dikkat çekti. Yaz sıcaklarının artmasıyla şarjlı el pervanelerine talep yükseldi. Fiyatları 150 ila 450 lira arasında değişen bu pratik cihazlar klasik yelpazelerin yerini aldı. Esnaf Kubilay Örçün satışların artacağını belirtti. Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ve dinlenme tesisi tabelasına çarptı. Kazada 15 kişi yaralandı, 5'inin durumu ağır. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. İstanbul polisi ticari taksiyle 4 göçmeni kaçıran insan tacirlerini yakaladı. Organizatör AZ'nin evinde sahte pasaport ve para ele geçirildi. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere teslim edildi, zanlılar adliyeye sevk edildi.
0: Spor.
1: İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin yeni sezonunda 4-3-3 dizilişiyle hücum ağırlıklı oyun planı uygulayacak. Transferler bu sisteme göre şekillendi, Talisca forvet hattında önemli rol oynayacak. Samsun Spor, Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Can Armando Güner'i kiralamak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, kamp performansını görmeden onay vermiyor. Kazımcan Karataş transferi beklemede. Juventus yönetim değişikliği sonrası Dusan Vlahovic'le görüşmeleri yeniden başlattı. Spalletti oyuncuyla iletişimde, Beşiktaş ise forvet transferinde Vlahovic'i gündeminde tutuyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 87 kuruştan, gram altın ise 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 26 derece. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 25 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.

Çağlar nasıl yani ile radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu namütenahi show sona erdi.
2: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
2: Reklam.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Bu şarkılar senin şarkın mı?

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında inşası devam eden Ayyıldız Müşterek Karargahı kapılarının ilk kez NATO Savunma Bakanlığı için açıldığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mitsotakis, Ankara'yı ziyaret etmek benim için her zaman bir zevkti. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin her zaman büyük bir savunucusu olmuşumdur, dedi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı'ndan ticaret gemileri ve petrol tankerlerinin güvenli geçişi için tek emniyetli güzergahın İran tarafından belirlenen rota olduğunu bildirdi. Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra ev sahipliği yaptığı NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Beştepe'de ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, İran'la ilgili sert eleştiriler yönelttikten sonra "Ateşkes bence bitti, onlarla anlaşmak vakit kaybı," dedi.
2: Spor.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve bu sezonki 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını duyurdu. Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı iki isim Alexander Nübel ve Doğan Alemdar görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı camianın geçmişine yakışan transferleri gerçekleştireceklerini belirtti. Özbek, Galatasaray Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı, bu sezon Avrupa'nın en iyi takımlarından birini oluşturmak istiyoruz, dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.183 lira 89 kuruş, Amerikan doları 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 62 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 50 sent, bir bitcoin 63.338 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.497 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın iç, Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.

Haftayı ortaladık, çarşambanın tadını çıkartmaya başlayabiliriz gününüz güzel olsun diye. Radyonuzun sesini açmanın vakti geldi, hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Bugün de önünüzdeki iki saat boyunca hem gündemden uzaklaşacağız, güzel haberlerden bahsedeceğiz, hem de haberdar olacağız. Bugün de iki saat boyunca çok sevdiğimiz şarkılara eşlik edeceğiz. Dünya biraz daha toz pembe hale gelebilir. Bugün de günden keyif almak istiyorsanız açın radyonuzu. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başlıyor.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

çok sevdiğiniz bir şarkıya eşlik ederken buluyorsunuz kendinizi. Belki de radyoda duyduğunuz anda o çok sevdiğiniz şarkı daha fazla keyif veriyor ve dans etmeye başlıyorsunuz. Peki her gün dans ederek kilo verebileceğinizi biliyor muydunuz? Dans etmek gerçekten kilo verdirir mi? Eğer zayıflama hedefinizden sapmayacaksanız dans etmek sizi motive edecek ve dolayısıyla kilo verdirecek. Yani siz hem sağlıklı besleneceksiniz hem de hareket edeceksiniz ama spor yapmaya vakit bulamıyorsanız açın radyonuzu, açın en sevdiğiniz şarkıları dans edin. Çünkü yapılan araştırmalar dans etmenin yaklaşık 15 dakikada 120 kalorinin üzerinde yaktırdığını, bu yüzden kalori harcamanın en eğlenceli yollarından biri olduğunu söylüyorlar. Her gün dans ettiğinizde sonucu birkaç hafta sonra siz de fark edeceksiniz. Üstelik nasıl bu kadar hızlı olduğunu anlamayacaksınız. O halde açın radyonuzu, çarşamba gününden başlayın, pazartesiyi beklemeyin ya da herhangi bir şeyi beklemeyin. Kendinizi hazır hissettiğiniz anda başlayın.

Zaman zaman başkalarına öncelik verdiğimiz için kendimizi unutuyoruz. Eğer kendinize öncelik verirseniz hem işleriniz daha kolay yürüyor, kendinize öncelik verirseniz hem de etrafı daha pozitif gözlerle görüyorsunuz. Kendinize odaklanmak, kendi ihtiyaçlarınıza öncelik vermek, içsel dengeyi bulmak hayatta oldukça önemli bir yolculuk diyor yapılan araştırmalar. Hem kişisel mutluluğunuz hem de genel yaşam kaliteniz için kendinize, kendi ihtiyaçlarınıza öncelik verin ama bunu bencillik seviyesine taşımadan, işte ince bir terazi var, ince bir hassas terazi var o noktada. Onu iyi tutmak, dengede tutmak lazım. Unutmayın, bugün de kendinize öncelik vermeyi, sonrasında işlerinizi de halletmeyi unutmayın. Günü dolu dolu yaşayın, günü dolu dolu devam ettirin.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

Hep mutlu olmak istiyoruz. Her şey güzel olsun. Güne güzel başlayalım. Keyifle devam edelim istiyoruz. Ama işte hayat acısı da var, tatlısı da var. Ama günü tatlı karşılamak isterseniz, eğer günü keyifle devam ettirmek isterseniz, her gün güne başlarken bir parça çikolatayla başlayın mesela. Fark etmiyoruz ama dünya üzerindeki en faydalı yiyeceklerden bir tanesi çikolata. Bitter çikolata. Ayrılık acısına da iyi geliyor. Sağlığınızı da yerine getiriyor. Bağışıklığı da kuvvetlendiriyor. Zekaya da, hafızaya da iyi geliyor. Aynı zamanda mutluluk kaynağı. Hatta öksürük krizlerinde bir parça bitter çikolatanın da iyi geldiğini söylüyorlar. Çünkü çikolatanın ve kakaonun içerisindeki bir maddenin inatçı öksürüğe iyi geldiği kanıtlanmış durumda. Kalbe de dost, aynı zamanda beyin sağlığı için de faydalı. Hatırlatmış olayım. Güne başlarken bir parça çikolata ve tabii sevdiğiniz şarkılar iyi gider.

Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Ersoy'un Erşi 2021 yılı şarkısı Seni Soruyorlar'la kulaklarınıza ulaştı. Bu arada yeni albümünü biliyorsunuz Nisan sonu Mayıs başı çıkartmıştı. Yaklaşık 2,5-3 ay kadar oldu albüm çıkalı ama albümün şarkıları uzun vadede etki gösterecek tarzda. Zira uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir albümdü. Albümün ismi de çok dikkat çekici, Ruh Hassası. Müzikseverlerle buluşan bu yeni albümde 13 şarkı var, 11'i yeni. Aynı zamanda albümde oldukça önemli isimler de var. Başarılı sanatçı Derya Ulu, Kesin Bilgi şarkısında eşlik ederken Hamdolsun şarkısında Türk müziğin efsanevi ismi Sezen Aksu back vokalde yer alırken Hüsnü Şenlendirici de klarnetiyle projeye katkı sağlamıştı. Hatırlatmış olalım. Kendisini dinlemişken yeni albümü de böyle küçük bir hatırlattım. Sonra Oğuzhan Koç dinleyelim. Aşk beni yendi diyecek. Hayatın ritmi devam etsin. Yazın tadını çıkartacağımız güzel bir çarşamba devam etsin.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Sizin evde ev işlerini kim yapıyor? Genelde anneler, genelde kadınlar yapıyor ev işlerini ama ev işleri kadınlara mahsus bir mevzu değil sevgili beyler. Paylaşmak lazım. Hele ki bir arada yaşıyorsanız. Hem ev, hem iş, hem çocuk bakımı çoğunlukla evdeki kadının üzerinde ilerliyor ama bu sistemin ne yazık ki sürdürülebilir bir yanı yok diyor uzmanlar. Konuya ilişkin farkındalığı olan eşler zaten destek oluyorlar ama destek olmayanlar varsa aranızda diye hatırlatmak istiyorum. Evin içinde adaletli bir paylaşım yapmak lazım. Çünkü destek olanlar da çok adaletli bir paylaşım yapmıyorlar. Şimdi ne yapabilirsiniz, ne yapamazsınız, evde ne iş yapılacak bir liste yapın ilk önce. Kim hangi işi yapabilir, hangi zamanda hangi işi toparlayabilirsiniz? Ev işlerini bölüşürken nereden başlayacağınızdan emin değilseniz eğer bir liste oluşturup bu liste üzerinden yapabilirsiniz işleri. Hatta dolabın üzerine her gün listeyi asıp herkes yaptığı işin kenarına bir tik atarsa bence daha kolay olacak. Esnek ve anlayışlı olmak bu süreçte oldukça önemli. Birbirinize iş bırakmamak da iş paylaşımını adil yapmak da oldukça önemli. Dönüşümlü bir sistem kullanabilirsiniz. Bu gayet adil olacaktır. Gönüllü olarak yapabilirsiniz. Çünkü pek çok kadın bu işi yapıyor ama gönüllü olmadan ya da gönüllü olarak yapıyorlar ama bir yerden sonra, bir müddet sonra sıkılıyorlar tabii ki. Birbirinize iş yaptığınız için teşekkür etmeyi de unutmayın. Zira günümüz koşullarında mutlu bir birliktelik için evin işlerini paylaşmak önemliymiş hanımlar beyler. Ben hatırlatayım, paylaşım size kalsın.

Yazın en güzel zamanlarındayız. Belki tatile çıktınız, tatil bitti. Belki hala tatile devam ediyorsunuz. Yaz boyunca tatil yapacaksınız ya da yeni tatile çıkacaksınız. Birkaç güzellik tüyosu vermek istiyorum. Çünkü güneş, kum, bronzluk derken güzelliğinizi bulunduğunuz yerde bırakmanızı istemiyorum. Tatilin faturası cildinize, pahalıya mal olmasın, cildinize dikkat edin özellikle. Yüksek faktörlü güneş koruyucu kremler kullanmanın önemini bir kez daha hatırlatıyorum. Sonrasında tabii ki yüz ve vücut nemlendiricilerinin de önemli olduğunu hatırlıyorum. İçeriden olduğu kadar dışarıdan da nemlendirmek gerekiyor. Gözaltı kremlerinizi, kendi şampuanınızı, kendi saç bakım ürünlerinizi asla unutmayın. Kumdan, havuzdan, klordan, tuzdan etkilenen ayaklar için de ayak bakım kremleri oldukça önemli. Aldıklar, maskaralar, lip glosslar zaten hep yanımızda. Gece gezmeleri için, tatilde olanlar için unutulmaması gereken detayları listeledim. Eksik varsa siz de onları tamamlayıverin.

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgenizden iki haberle başlıyor. Amasya, Samsun, Tokat ve Çorum Orman İşletme Müdürleri 2026 ormancılık faaliyetlerini değerlendirmek üzere Samsun'da toplandı. Hedefler ve sorunlar ele alındı. Tokat İl Özel İdaresi, Yeşilyurt ile Kuşçu arasındaki asfalt çalışmalarını tamamlamak üzere yol, güvenli ve konforlu ulaşım için yenileniyor, standartlar yükseliyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. NATO'nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ikinci gününde Beştepe'de 32 lider savunma harcamaları, İran krizi, Avrupa güvenliği ve ittifakın geleceğini tartışıyor. Türkiye 22 yıl sonra ev sahipliği yapıyor. İran'ın güneyinde Esrik ve Bender Abbas'ta patlamalar yaşanırken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırdığını iddia ederek karşı saldırı başlattı. İran misilleme uyarısı yaptı. Yaz sıcaklarının artmasıyla şarjlı el pervanelerine talep yükseldi. Fiyatlar 150 ile 450 lira arasında değişiyor. Esnaf Kubilay Örçün, sıcakların artmasıyla satışların katlanacağını ve pervanelerin yelpazeyi geride bıraktığını belirtti. Ankara'da sıkı yönetim nedeniyle çok sayıda kamu görevlisi idari izne çıkarıldı. İş yerleri kepenk indirdi. Cadde ve sokaklar yaya geçişine kapatıldı. 56 bin polis kentte kuşatma yaptı. Trafik kamyonlarla kesildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu savunma yapacak. Duruşma Silivri'de sürerken 51 sanık tahliye oldu. İmamoğlu hakkında 828 yıldan fazla hapis cezası isteniyor. Dava devam ediyor. Spor. Junior Olaytan Beşiktaş'a beklenmedik transferini ve Türkiye Kupası yarı finalindeki penaltı üzüntüsünü anlattı. Yeni sezona ve şampiyonluk hedeflerine odaklandı. Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türkiye Futbol Federasyonu'ya cuma mesai bitimine kadar lige katılım formu teslim ederse takım ligde kalacak, aksi halde ceza alacak. Los Angeles Lakers, serbest oyuncu Kevin Looney ile 1 yıl ve 3.9 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladı. Looney, yeni pivot Walker Kessler'in yedeği olacak. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 86 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Tatile kiminle çıkmayı düşünürsünüz? Yani tatilde en çok kiminle eğleniyorsunuz? Ailenizle mi, arkadaşlarınızla mı, eşinizle mi, sevgilinizle mi? Şöyle bir düşünün. Çünkü günümüz koşullarında beyler, kadınlar artık tatillere romantik ilişkiler yerine kadın arkadaşlarıyla gitmeyi düşünüyorlarmış. Yeni araştırmalar giderek daha fazla kadının hayatında romantik ilişkiler yerine kadın arkadaşlıklarının öncelik kazandığını ortaya çıkartmış. Uzmanlara göre bu değişimde modern flörtün zorlukları ortaya çıkmış. Duygusal emek dengesizliği, sosyal medyanın oluşturduğu beklentiler, duygusal güvenin eksilmesi, desteğin olmaması, anlaşılamama hissi de oldukça önemli bir yer tutuyormuş, haberiniz olsun. Sanırım biraz daha güven vermeniz gerekiyor karşınızdaki kadına sevgili beyler. Günümüz koşullarında şu sosyal medya yüzünden erkeklere olan güvenimiz yerle bir olmuş durumda. Yapılan araştırmalarda bunu kanıtlamış. Artık ne yapsak kadın arkadaşlarla bir arada daha mutluymuşuz gibi geliyor sanki, öyle mi?

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.
2: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
3: Bu programda müziğin ritmi var.
4: Bu programda
3: eğlencenin ritmi var.
4: Bu programda hayatın ritmi var.
3: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Geceleri uyuyamadığınızı söylüyorsanız eğer, size bir tavsiye vereceğim. Bir Feng Shui tavsiyesi vereceğim. Çünkü eğer yatağın karşısında ayna varsa uyuyamazsınız diyorlar Feng Shui'de. Genelde ertesi güne zinde başlayabilmek için en önemli şey uyku hiç şüphesiz. Ama yatağınızın tam karşısında bir ayna varsa eğer uykusuz kalabilirsiniz diyorlar. Hatta Feng Shui'ye göre ayna kesinlikle yatak odasında bulundurulmaması gerekiyor. Hele ki ayak ucunda asla olmaması gerekiyor. Her hareketi yansıtan bir aynanın şanssızlık getireceğine inanıyorlarmış. Eğer odadan çıkartamıyorsanız en azından yatağa yansıtmayacak bir şekilde konumlansın diyorlar. Yatak odasında olması gereken bir eşya, evet tabii giyinirken kendimize bakıyoruz ama giyinme odamız yok hepimizin. Yatağın karşısında olmasın en azından diyorlar. Ben hatırlatmış olayım. Belki de uykusuzluğun sebebi yatağın karşısındaki aynadır. Kim bilir?

Yazı seviyoruz, yaz gelsin diye bekliyoruz, tatile çıkalım diye hayal kuruyoruz. Ama işte tatil sonrasında kendimizi zor toparlıyoruz. Tıpkı şunun gibi düşünün, çok sevdiğiniz biriyle vakit geçirdikten sonra o sevdiğiniz insandan ayrılıyorsunuz. Onun gibi düşünün, tatilden döndükten sonra da kendinizi daha depresif hissediyorsunuz. Yapılan araştırmalar, yaz boyunca, tatil boyunca güneşin, denizin, keyifli anların tadını çıkarttıktan sonra tekrardan kürkçü dükkanına eve döndüğünüzde içinizi saran bir huzursuzluk olabileceğini, tatil sonrası depresyonu yaşayabileceğinizi söylüyorlar. Her tarz depresyon var artık hayatımızda, yaz, kış, bahar, bir de tatil sonrası depresyonu, bir de toksik insanların hayatımızda yarattığı etkiler derken kendinize dikkat edin, doğru adımlar atın, doğru insanları seçin, tatile de kendinizi çok fazla kaptırmayın, ne de olsa dönüşü var.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek. Güzel bir Temmuz gününde, yazın göbeğinde günün tadını yine birlikte çıkarttığımızı düşünüyorum. Hayatın ritmiyle her gün daha keyifli hale geliyor, bu yüzden radyonuz, kulağınız bu frekansta, bu programda olsun. Yarın yine görüşeceğiz. Bugünlük hayatın ritmi sona erdi. Şimdilik ben Rayna, hoşçakalın diyeceğim size ama yarın yine görüşeceğiz. Güzel haberlerle, en sevdiğimiz şarkılarla yarın hayatın ritmini birlikte yakalayabilmek üzere bugünlük hoşçakalın.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını %3,5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalardaysa şimdiden %1,5'luk bütçe payına ulaştık. Böylece %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı. Liderler daha sonra Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne geçti. Milli Savunma Bakanlığı Romanya ve Bulgaristan'la Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu oluşturulmasına ilişkin mutabakat muhtırasının içeriğiyle ilgili anlaşma imzaladığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmaya ilişkin, "Benim için bitti. Artık İranlılarla anlaşmak istemiyorum. Bence bu iş bitti. Zaten onlarla uğraşmak istemiyorum." dedi.
2: Spor.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve bu sezonki 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını duyurdu. Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı iki isim Alexander Nübel ve Doğan Alemdar görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı camianın geçmişine yakışan transferleri gerçekleştireceklerini belirtti. Özbek, Galatasaray Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı, bu sezon Avrupa'nın en iyi takımlarından birini oluşturmak istiyoruz dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.183 lira 89 kuruş, Amerikan doları 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 62 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 50 sent, bir bitcoin 63.338 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.497 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın iç, Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, paf, yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.

bu şarkılar senin şarkın mı?

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
1: 5 numara.
4: Yaralarımı sardım da.
3: 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
1: 4 numara.
5: Yalancı şahidim bir ay benim.
3: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
6: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
1: 2 numara.
7: Umurumda mı dünya batsa da.
3: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal, Halim, haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
8: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir, yutulur değil ah bu.
3: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Radyo Sinerji. En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel, evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde! 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Ali Paşa Mahallesi'nde rezerv alan ilan edilen bölgede mülk sahipleri düşük fiyat teklifleri ve bilgi eksikliği nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çözüm bekliyor. Ceviz Üreticileri Derneği Başkanı Ömer Ergüder, ithal cevizlerde aflatoksin tehlikesine dikkat çekerek sahte yerli ceviz satışının yerli üreticiyi zor durumda bıraktığını belirtti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: NATO liderleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde mehter marşı ve yeniçerilerle karşılandı. ABD Başkanı Donald Trump mehter takımını ilgiyle dinleyip takdir etti. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de mehter marşıyla karşılandı. ABD Başkanı Donald Trump İran'la ateşkesin bittiğini belirterek onlarla anlaşmak istemediğini söyledi. NATO'dan memnun olmadığını ifade eden Trump İspanya'yı eleştirip Grönland konusundaki sorunları dile getirdi. Yaz sıcaklarının artmasıyla şarjlı el pervanelerine talep yükseldi. Esnaf Kubilay Örçün, fiyatların 150 ila 450 lira arasında değiştiğini, sıcaklar arttıkça satışların katlanacağını belirtti. İBB davasının 64. duruşmasında tutuklu sanıklar arasında bulunan Ekrem İmamoğlu savunmasını yapacak. Avukat Nergiz İnce, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak tahliye talep etti. CHP lideri Özgür Özel duruşmayı takip ediyor. İstanbul polisi ticari taksiyle 4 göçmeni kaçıran insan tacirlerini yakaladı. Organizatör AZ evinde para, sahte pasaport ve cep telefonu bulundu. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere teslim edildi. Zanlılar adliyeye sevk edildi.
0: Spor.
1: Fenerbahçe Mason Greenwood transferinde Marsilya ile 45+5 milyon euro teklif yaparak 5 taksitle ödeme planı üzerinde son aşamaya geldi. Görüşmeler devam ediyor. Washington Wizards, Chris Middleton'ı Dallas Mavericks'la yapılan sign and trade anlaşmasıyla kadrosuna kattı. Middleton, 3 yıl için 17.6 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladı. Fatih Terim, Galatasaray'a futbolcu ve teknik direktör olarak 52 yıl önce imza attı. Kulüp, başarıları ve mutlulukları için teşekkür etti, Terim de mirası vurguladı.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 86 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 31 dereceyi bulacak. Sivas'ta yarın hava güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Yozgat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli geçecek, en yüksek sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212-56-56 0543-746-3754.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. madde ve bir transatlantik bağ yönelik sarsılmaz bağlılıklarını teyit etmek üzere Ankara'da bir araya geldiğine dikkat çekilirken bir müttefike yönelik saldırı tüm müttefiklere yönelik saldırıdır. Birliğimiz, dayanışmamız ve kolektif gücümüz özgür ve demokratik uluslardan oluşan İttifakımızdaki 1 milyar vatandaş için barış, güvenlik ve refahın temeli olmaya devam etmektedir. Caydırıcılık ve savunmaya yönelik 360 derece yaklaşımımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 36. NATO Liderler Zirvesi marjında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Sıfır Atık Vakfı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Türkiye arasında çocukların ve gençlerin çevresel sürdürülebilirlikle iklim eylemi alanındaki bilgi farkındalık ve katılımını güçlendirmeyi amaçlayan mutabakat zaptı imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmaya ilişkin, "Benim için bitti. Artık İranlılarla anlaşmak istemiyorum. Bence bu iş bitti. Zaten onlarla uğraşmak istemiyorum," dedi.
2: Spor.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve bu sezonki 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını duyurdu. Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı iki isim Alexander Nübel ve Doğan Alemdar görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı camianın geçmişine yakışan transferleri gerçekleştireceklerini belirtti. Özbek, Galatasaray Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı, bu sezon Avrupa'nın en iyi takımlarından birini oluşturmak istiyoruz dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.183 lira 89 kuruş, Amerikan doları 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 62 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 50 sent, bir bitcoin 63.338 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.497 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın iç, Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında da seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam.

0: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
2: Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Hiçbir zaman affetmeyi

0: Saat 18.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Ali Paşa Mahallesi'nde rezerv alan ilan edilen bölgede mülk sahipleri düşük fiyat teklifleri ve bilgi eksikliği nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çözüm bekliyor. Ceviz Üreticileri Derneği Başkanı Ömer Ergüder, ithal cevizlerde aflatoksin tehlikesine dikkat çekerek sahte yerli ceviz satışının yerli üreticiyi zor durumda bıraktığını belirtti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Zelenski ile görüşmesinde İran'daki ateşkesin sona erdiğini belirterek sert askeri operasyonlar yapılacağını açıkladı. Trump, İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemeyi hedefliyor. NATO zirvesinde ödüllü Türk şef Fatih Tutak, 32 ülkenin liderlerine Türk mutfağından mantı, dana kaburga, taş fırın pide ve sütlü Nuriye gibi yöresel lezzetler sundu. Menü modern tekniklerle hazırlandı. Edirne'de besici Zeki Pamuklu'nun Holstein ineği nadir görülen 300 buzağı doğurdu. Veteriner müdahalesiyle sağlıklı doğan yavrular aileye büyük sevinç yaşattı. Tarım Müdürlüğü ekipleri sağlık kontrolleri yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron resmi programlarda mavi yansıtıcı pilot gözlükleri sürekli kullanıyor. Bu gözlükler sağlık iddiaları ve diplomatik mesaj içerip içermediğiyle uluslararası kamuoyunda tartışılıyor. Yaz sıcaklarının artmasıyla şarjlı el pervanelerine talep yükseldi. Fiyatları 150 ila 450 lira arasında değişen bu pratik cihazlar, klasik yelpazelerin yerini alarak yaz aylarının vazgeçilmezi oldu. Spor. Galatasaray, Fatih Terim'in kulübe ilk imzasının 52. yılında özel mesajlandı. Terim, duygusal sözlerle kulüple bağını ve mirasını vurguladı. Basketbol Şampiyonlar Ligi finalistleri 2027 sonbaharında başlayacak NBA ve FIBA destekli Avrupa projesinde yer alacak. Grup maçları 6 Ekim'de başlayacak. Golden State Warriors, LeBron James'i kadrosuna katmak için Anthony Davis'i Washington Wizards'tan takasla alma planı yapıyor. Wizards, Davis karşılığında Jimmy Butler ve draft hakkı istiyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 86 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 31 dereceyi bulacak. Sivas'ta yarın hava güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Yozgat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli geçecek, en yüksek sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
1: Reklam.

hoşum, bir hoşum. Bana bir şey oldu, sarhoşum, sarhoşum. Ne güzel.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Vereceğim ben seni.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam. Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların, kadınların gazabından. Haber sanın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir deli.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Lezzetin adresi Özdiyar Bakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, paf, yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar. Reklam.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
1: Şarkılar bizi söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programı başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet kebap.
0: Reklam.

Bölgenin en güçlü sesinde Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en sevdiğiniz çalışmalarıyla devam ediyoruz. Cengiz Han Sönmez yorumundan bir eser paylaştık ve şu dakikalarda Çiğdem Güldal seslendiriyor. Günaydın sevgiliye diyor.

Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler. Devam ediyor.

Emel Sayın'ı çok seviyoruz bizler efendim. Emel Sayın yorumundan güzel bir eserdi. 2000 yılına gittik bu güzel şarkıyla beraber. Ve şu dakikalarda Fikret Erkaya bir İstanbul türküsü seslendiriyor.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo

Seni Ben Ellerin Olsun Diye Mi Sevdim? Çok sevmiş olduğumuz sanat müziği eserlerimizden bir tanesiydi. Geride bırakmış olduğumuz bu güzel eser ve yine sevdiklerimizden bir tanesiyle devam ediyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, güne nasıl başlarsanız gün öyle devam ediyor. Umarım güne keyifli başlamıştır sevgili dostlarım ve gün keyfiyle ve güzellikleriyle devam ediyordur. Eğer ki keyifli başlamayan sevgili dostlarımız varsa bizler şarkılarımızla gününüze keyif katmaya devam ediyoruz. Ve sanat müziğimizin son dönem solistlerinden bir tanesi Semra Türel'i ağırlıyoruz programda.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

Sevgili dostlarımız Şarkılar Bizi Söyler programında bugün de geçmişten günümüze sanat müziği eserlerinden bir müzik demeti sunduk sizlere. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın. Bizlerden ve radyomuzdan ayrılmayın.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

olsun. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Tokat'ın Dünyaya Sesi.
2: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: bölgenin en iyisi. Sinerji FM.
1: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

içimde bir içli hüzün var sanki. Bir gölge kadar

yaşamayı mı seçtim? Aşkta gurur olmazmış, yalnızlık kötü bir seçim. Sensizlik acı bir biçim.